0: Mayoe Music 100% ösç.
1: Sekmek inç filmorop, wildem nazılf morop, sekmek inç filmorop, wildem nazılf.